İyi akşamlar Adelaide. Five EBI stüdyosunda canlı olarak sunduğumuz Türkçe programına hoş geldiniz. Güney Avustralya Türk Derneği için hazırladığımız programı ben Deniz Batuk ve teknisyenimiz Roman beraber canlı olarak sizlere ulaştırıyoruz. Bizi program boyunca veya daha sonrasında aramak isterseniz telefon numaralarımız 0410-282-224. Bunu bir de İngilizce söylemeye çalışacağım. İnsanın ezberlemediği bir numarayı farklı bir dilde söylemesi biraz zaman alıyor. 0410-282-224 is our number. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan hemen Emel Sayın'dan bir şarkı dinleyelim. Ellerim böyle boş mu kalacaktı diyelim.

Sayın dinleyicilerimiz, sırada İstanbul Lounge restoranın sahibi Gül Bulca ile bir söyleşimiz var.

0: Merhaba, bugün Adelaide'deki İstanbul Lounge'da buranın sahibi Gül Bulca ile beraberiz. Merhabalar efendim.
1: Merhaba Deniz, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Buranın adı İstanbul Lounge, oturmuş bir müessese aslında. Buraya 162 Gilbert Street'e gelmeden önce de senelerce başka bir yerde yine aynı isim altında faaliyet göstermişsiniz. Peki neden İstanbul Lounge? Nereden geldi bu isim?
1: İlk defa Türkiye'ye 10 yaşındayken gittim babamla. O zamandan beri hep İstanbul hep ilgimi çekmiştir. Liseye giderken design class'ta bir restoran design yapmıştım. Dedim hani bir gün belki kendi restoranımı açarım. Ve o zamanlar Ottomans diye bir isim koymuştum. Ama İstanbul oldu.
0: Peki o yaptığın tasarıma, dizayna böyle hayalindeki gibi oldu mu sonuçta yaptığın yer?
1: Evet, aslında oldu. Tek fark bina benim değil. Kira veriyorum.
0: Her yer öyle, çoğunlukta öyle. Evet. Benim burada dikkatimi çeken tabii Türkiye'ye ait o kadar çok şey var ki çok güzel bir şekilde döşenmiş bir sürü ışıklar, lambalar, rengarenk ve kitap var.
1: Evet.
0: Yani burası zannederim kültürel anlamda da bir okuma yeri. Burada gelip insanlar Türkçe kitap okuyabiliyorlar. Nasıl bir atmosfer oluşturmayı düşündün de nasıl böyle bir şey oldu?
1: Türk olmaktan çok gurur duyuyorum. Kültürümüzü herkesi böyle çok güzel bir şekilde temsil etmek istediğim için dedim hani bizim kültürümüzden kitaplar, resimler, ışıklar, çiniler falan bulundurursam herkesin ilgisini çeker ve otururken güzel bir hani atmosferde zevk alırlar. Aynı zamanda burada kafede, kafe açık olmadığı zamanlar mozaik lamba workshopları, atölyeleri sunuyorum. İnsanlara nasıl bir Türk mozaik lambası nasıl yapılır diye dersler veriyorum. O yüzden bu kadar çok lamba var. Ama evet, Türkiye'den birçok şeyler, güzel şeyler bulunduruyorum. Kitaplarda kitap okumayı çok severim. Hem Türkçe hem İngilizce kitaplar da var. Bence böyle çok sıcak, samimi bir ortam yarattım.
0: Yani gelenler burada mozaik, herhalde bunu yapıştırma usulü mü yapıyorsunuz?
1: Evet, evet. Desen tasarımını yapıyoruz önceden. Sonra hazır olduğumuz zaman bir cama yapıştırıyoruz.
0: Aa, ne güzel.
1: Lamba yapıyoruz.
0: Aa, ben de bir gün yapayım.
1: Kesinlikle, bekliyorum.
0: Çünkü yapanları gördüm bir kere. Herkes huşu içinde, böyle meditasyon gibiydi.
1: Ben öyle buluyorum.
0: Kitap kısmı da zannederim hiç değilse bir 150-200 kitap vardır herhalde.
1: Bayağı var
0: buralarda. Evet.
1: Kitap okumayı severim. Büyük bir koleksiyonum var. Biraz fazla kitabım oldu. Bazılarını eve götürmem gerekti. Çünkü raf kalmadı.
0: Halı kilim de fazla maşallah.
1: Evet, sağ olsun geçenlerde de Halil Bey, Norlanga'da halı dükkanı var.
0: Evet.
1: Halil Bey de geçenlerde iki çok güzel Türk kilimi verdi bana. Onları da yakın bir zamanda koyacağız İstanbul Lounge'a.
0: Gelelim yemeklere, yemek menüsüne. Şimdi akşam yemekleri de başladı.
1: Evet.
0: Neler oluyor?
1: Neler oluyor? Benim sevdiğim şeyleri koyduk menüye. Meze tarz seçeneklerimiz var. Muhammara. Daha fazla Antakya, İskenderun taraflarında bilinen bir meze. Humus, haydari, tarator, atom da var. Galiba sanırım İzmir'de meşhur olan bir şey bu. Hani birayla, rakıyla, şarapla gidecek mezelerimiz var. Diğer şeyler de var. Seçenekler, mücver, İskender, Ali Nazik, sigara böreği, paçanga böreği, öyle seçenekler de var.
0: Şu ana kadar en popüler hangisi? Yabancılar için soruyorum özellikle.
1: Akşam yemeği menüsünde
0: akşam
1: mi?
0: Yemeği.
1: Biraz zor. Sanırım İskender.
0: İskender.
1: Sanırım İskender.
0: Benim için her zaman künefe.
1: Günün
0: her saatinde
1: kahvaltı için de güzel oluyor. Ben bazen kahvaltı için yerim. Evet.
0: Evet. Tabii ki stres her işte oluyor, fakat zevk veren tarafı nedir? En büyük zevki nedir?
1: Sevdiğim şeyler var. kafemde, restoranımda. Örneğin kitaplarım, lambalarım. Kültürümü Avustralyalılara, yabancılara tanıtabiliyorum. Ve bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü babam Ceyhanlıydı, Adanalıydı. Uzun zamandır yok bizimle. Annem Kıbrıslı ve kültürümü paylaşmak bana çok büyük bir zevk veriyor. Bir de çok güzel insanlarla tanışıyorum. Senin gibi örneğin. Ne kadar oldu tanışalı?
0: Bir mukabele. Herhalde bir sene olmuştur değil mi?
1: Evet,
0: bir
1: yaklaşık.
0: Sene, yaklaşık.
1: Evet. Tanıştığım kişiler çok büyük bir güzellik katıyor hayatıma.
0: Ve o güzelliği ben de burada, çünkü her geldiğimde mobilyalar değişiyor, bir yeni bir şeyler ekleniyor, yeni lambalar, yeni fotoğraflar, sürekli bir gelişim var. Evet. O yüzden burası bana böyle bir hem nasıl diyeyim ki galeri, sanat galerisi ruhu da veriyor.
1: Aynen. Şu an aslında bir sergimiz var. Arkadaşım Ayhan Ton'un The Crimson Pulse of Istanbul sergisi var İstanbul Lounge'da. İstanbul'da çektiği birçok resimlerini duvarda bulabilirsiniz. Gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz o zaman.
1: Ben teşekkür ederim. Künefe ister misin?
0: Yok. Evet, söyleşimiz böyleydi. Yok yok sayın dinleyiciler, künefe yemedim. Sonra zaten dediğim gibi diyetteyim. Ama gayet güzeldi. İstanbul Lounge demişken tekrar hatırlatmak isterim. 17 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra saat 3'te okey ve tavla turnuvası var. Bildiğiniz gibi 31 Ekim'de de Cumhuriyet Bayramı gala gecesi düzenleniyor. Ben de biletimi bugün aldım. Orada da sizlerle görüşmek isterim. Yine telefon numarası bu galanın biletleri içinde 0410-282-224. O gece Grup Ezgi de şarkılarıyla bizlerle olacak canlı olarak. Şimdi sırada Teoman'dan bir şarkı var. Gerçekten saygıdeğer bir duruşu olan yıllardır bir sanatçı. Kendi parçasını seslendirecek. Senden önce, senden sonra.

Teoman'dan dinledik Senden Önce, Senden Sonra. Sırada Azeri bir sanatçımız var. Bundan böyle Azeri, Özbek, Kazak sanatçılara da yer vereceğiz. Nasıl Makedonya'dan Kıbrıs'a uzanıyorsak, Bakü'den Semerkant'a kadar da çeşitli coğrafyalardan Türkçenin birbirinden değerli ve güzel lehçelerine yer vereceğiz. Bu coğrafyalarda, dost coğrafyalarda ne şarkılar dinleniyor, neler popüler oluyor onları anlayacağız. Tabii ki bazı sözleri anlamak daha kolay, kimilerini daha zor. O zor olanları da ben kendim de dikkatle dinliyorum. Dilim döndüğünce de anlatmaya gayret edeceğim. Bugünkü ilk parçamız gayet kolay anlaşılması açısından ve yeni bir single, Azerbaycan'da çıktı. Rüyadan geliyor, adı Baldır Yar.

Azeri kardeşlerimize de selam gönderiyoruz. Unutmayın, bu sizlerin de programı. Bazı ölümler insanı gerçekten çok üzüyor. Tanımasanız bile o kişiyi duyduğunuz zaman şok oluyorsunuz. Benim için bu kişilerden biri de Hüner Coşkuner olmuştur. Kendisi Türk sanat müziğinin, Türk müziğinin çok önemli bir ustasıyken 57 yaşında kemik iliği kanseri nedeniyle öldü. Ölmüştü 2021 yılında ta. Ben nedense kendisini çok severdim. Şarkılarını da çok severdim. Her zaman şıktı, zarifti, mütevazıydı. Kardeş dayanışmasının bir sonucu olarak sahne kostümlerine her zaman ablası, modacı Saliha Coşkuner dikerdi. Sokak hayvanlarına karşı da düşkündü. Öyle ki vasiyetine uygun olarak yayınlanan bir şarkısının geliri de sokak hayvanlarına kalmıştı. Şimdi Hüner Coşkuner'den bir parça dinleyeceğiz kendisini yad etmek için.

çok hüzünlendim. Bu böyle olmayacak. Kendi kendime diyorum ki burada kalk deniz oyna, kalk deniz oyna. Tabii canlı yayın olduğu için biraz da tabii neşeli bir şekilde bitirmek istiyorum programı. Bakalım şimdi sırada ne varmış bizler için.